dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: dayanamam da can bağlamda dayandım.
1: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
2: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Hasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums.
2: Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Kaşı ve
2: boru
1: var.
2: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak

en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: gene boyuk tırak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Cilveli kızdan
0: ayda. Naydan ahoy naydan ahoy onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Beni bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana dizdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasimagom işini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perimskvanoba. Dohulazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Ben dağlarda yanamam, neden dağlarda dayandım?
1: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
2: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
3: Ginci cundo ulun.
2: Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turna'nın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: gönder. Sağ ol.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Kaşı ve
2: boru
1: var.
2: Boru var diye, o bazda.

0: bence çok güzel. Surmenat.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır.
2: Cogorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Cilveli kızlanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: gel beraber oturak onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: bir sen söyle bir de ben onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: bu sevdadan kurtulak onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: naydan ahoy naydan ahoy onanaydan,
1: cilveli kızlanaydan,
0: naydan ahoy naydan.

0: Ben gerdana düzdüreyim onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: cebim de gezdüreyim onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Paftar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Yine adamın. Sumele. Sumele.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpuci do arçpa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu. Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
2: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Aşkım aşkım son.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Kaşı ve
3: boru var.

0: çok güzel. Surneler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cariya oşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasam. Durdum bak. Oğlum değil mi ya? Ne? Arasam öyle bir

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içois mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: boyuk tırak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Gerdan atıştırayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavatta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçfa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvanahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: oy oy oy.
1: Olsun ki benim domuz.
0: Nani nani oy oy. Haydi nani oy oy oy.
2: Çok çalışan beden dinlenmek ister.
3: Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
4: Opşa domançinu amtsika kodovişka cat.
2: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Kaşı bey var mı?

0: Yani çok güzel. Surmeler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Dayanamam da can bağlamda dayandım.
1: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
2: İnsan da konuşarak anlaşır. Cogorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mskibugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skan işkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya?
4: Ne? Arasam neler güzel.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından

0: Ne boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahonan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Dönü bozdurayım onan ayda,
1: cilveli kınlan ayda,
0: gerdana düzdürayım onan ayda,
1: cilveli kınlan ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kınlan ayda,
0: cebimde gezdürayım onan ayda,
1: cilveli kınlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kınlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Yeni adam. Sürmeli. Sürmeli.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpuci do arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

diyor kendim bana, kurak yol yürüyünen, ol bu feminen, güneş alman.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjorak kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
0: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

birinin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Ama ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey,
2: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: yanımda can bağlamda dayandı.
1: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
2: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Oğlum değil mi ya?
4: Niye? Alsana öyle bir şey.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Cebimde gezdirayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy nayda.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Zumele.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegoman çelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın. Geldi.

Let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjorak kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ehvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister.
1: Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
2: Opşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Krishna.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikkiri muon. Dohu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, o bazı daha.

0: çok güzel. Sorma ne?
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Sarılacak bağlamda dayandı.
1: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
2: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içois mgulim boliyen.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Gele boyun kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: gerdana dizdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebim de gezdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Yeni adam. Sürmeli.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mi konunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Kaşı ve
2: boru
1: var.
2: Boru var diye, o bazda.

0: Çok güzel. Sürmeler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymatzonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: kanunda can bağlarla dayandı.
1: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
2: İnsan da konuşarak anlaşır. Cogorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Oğlum değil mi ya?
4: Niye? Asıl ne demiştiniz?

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Gerdan adızdırayım onan aydan.
1: Cilveli kırlan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kırlan aydan.
0: Cebimde gezdirayım onan aydan.
1: Cilveli kırlan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kırlan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçfa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Oh, my God.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: çok güzel. Surneler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçfa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ehvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikkiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Taslar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: çok güzel. Surneler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya? Niye? Arasam ne demiş?

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Dere boyu kıtırak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Yeah, no, no, no. Sumele. Sumele.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpuci do arçpa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Krishna, my dear.

Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: gönder. Sağ ol.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvanahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Obşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepellaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Ne
3: pişiyor?
2: Dizus da var.
3: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
3: Ubaz da
2: nefesli. Kaşı bey
3: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surneler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Oğlum değil mi ya?
4: Niye? Asıl dedemizin.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Dere boyu kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydan.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Yine adamına. Dur hele. Dur hele.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpuci do arçpa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Christmas no more.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Kaşı ve
3: boru var.
2: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Sorma ne?
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: dayanamam, dayanmamla dayandım.
1: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
2: İnsan da konuşarak anlaşır. Cogorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersi şengolaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vorson, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasam. Oturdum, bastım. Olur değil mi ya? Niye? Arasam.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mhulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Bu sevdadan kurtula kona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana.

0: cebimde gezdireyim o ne neyda.
1: Cilveli kızdan
0: ayda. Naydan ahoy naydan ahoy ne neyda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Hare Krishna.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjorak kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Ne
2: pişiyor?
1: Dizus da var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefesli.
1: Kaşı bey
2: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Sorun güzel. Evet.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymatzonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperimskvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasa. Oturdum bak. Çalı değil mi ya? Niye? Arasa böyle bir şey.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva Zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın. Geldi.

Allah'ın izniyle.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikkiri muon. Dohu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Mama.
1: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
2: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
3: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı ve boru var.
1: Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surmenat.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır.
2: Cogorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortas do lazut ticari aoşkoma.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vorson, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya? Niye? Arasam.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.